0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsünü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsü.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, denita

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı göptügü mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörülgülü sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp turat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörülgülü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjang Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

çoğu daireler arasında bayğuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Hurmatlı uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

жабдуу жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн кесип турпатын күчөп өнүктүрүп, жаңы жарыш жолунда өнүгүүнүн жаңы артыкчылыгын сызыл жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жасанды акыл жөндөм эсептөө аргасы чоң мээ, учкучсуз учак, машина итти төрт такан кылды. Учурда Yunkun, Weilai, Xinjiang İlim Teknika Çektuş Şeriktiğinin izlediği önüktürü hizmetkerler meykindigiminin ciğerdi bir tolıklaştırgan akıl jöndömdü kıdırıp tekşeri uyarışın sistem arasında kalıp barıp çattı. Şeriktiğin teknika atısı Hıcao kabarçıkamındaydı dedi. Özögü Jalang Jabdunun kurbat çekim buzup taştı. Uçkusuz uçak beyik meykindikti generi çalgındar tekşerip kıymıldı turpatta küzötü jana çukul avalga teğin taylaş durup tes köygü cevottu. Maşina it tatal jer tüzülüşün anıktı, jakın aralıktan kıdırıp tekşeri jana töp bir jaktırı gıduğa çeber. Özündük izildegen AI şay keşip tizgindü sistema sarkılı bir koşulgan bir ekiden çoğun boruğday şay keşu bereketin işe aşırdık. Şincan'dın jergenin uçuk yerisiz, Goldonu görünüşüm ol. Adamsız jabdunun çoğun gölümdü cumuş iştösünü alttan şay gelip, kesip daracasını östürü jana qoopsuz aylanu vajatına biriktirip, akıl jöndömdü adamsız daşkan jabdulardın ayıl çarba, energiya, ken, katto, zat jügürtü sıyaktu salalarda bolo çoğu genin. Uçurda kerhananın teknika tobu akıl jöndöm cumuş örüşün çergilikleştir uorun aldırını büt güç menen türtmektöp, akıl edirektü şağırdı jöngü sadu, çegera qoopsuzluğun qorqop kıdırıp tekşeri, önür jaydın qoopsuz aylanusu, çukul avalga teğin taylaş turu kutkarıp jardan beri bir jaktoru gülü sıyaktu görünüşlerde rolun görsötüdü. Yunkun Weilai Şinjan İlim Teknika Çektuş Şeriktiğinin baş direktörü Li Xiaoyan mınday dedi. Örüşübüz köp görünüştü şay keşu sınağın aldı kaçan bitirdi. Çörölgölü jasandı ülgü sarıştırganda cumuş bereketi 60% aşuğun jogorladı. Uçurda biz köptügön zavutlar menen tereңдей кызматташуу максатына жеттик. Abdınamuriyon öğünü günü akıl jöndöm döştürü. Adam ızdaştırını canı sapattı öndürgüç güçlerin yetiştirinin algılıklı tutkası kırıp. Aldartı olup Abdınamur ayının 2026 yılından 2028 yılına çeyinki jasandı akıl jöndömü koşulgan hareket kızmat dolboru. Abdınamur ayının jasandı jöndömü koşulgan hareketi 2026 yıllık kızmat saralı tüyünü sıyaktu göptügön çedektü ücretlerin tüzüp çıkıp, Abdınamur ayının çoğun gölümde jabtularda canlı ocağına gerekli uyumlarının gönüsün canısını almaştırını jolgu oyunu çiliştatu dolborundakı önerjay salası jabtuların canlılığı katıştu jölü sayasat menen açtaştırıp, akıl jöndömdü jabtu, önerjay kul temirin canlılığını koltup türkmektöp, kesit daracasını östürü jana gerektiği gömüskü üçün koyu bergü öbelgü oldu. Paydalı jakşı sayasatlardı tığızlaştırıp çıkarıp, Tianşan'dan tüştük tündügünde canırıkçılatı jaşo üçün örçüttü. Bir türküm ilim teknika kerhanaları, ilim izlüde orundarı kesip onutun çıngarmıp, canıdan güldüngün kesip çarşı yolunda tez çurkada. Jakında gavarçı Şincan, akıl jöndömdü jabduları izlüde akademiyasının aralap, İlimizde o hizmetkarların özleri hesap çıkan 4 butlu kul temirge tümün jarıtuçu nur ilimi jetkir için sınak kılığı jana jöndömün sınavını ulaşaydırıp, jabdunun tatal nur şartasındagı cumuş kurbatın kıldaştırıp jatkanın gördü. Şinjan akıl jöndömdü jabdular dizildi akademiyası kul temir dizildi ordunun orun basar başçısı Leylong mınday dedi. Köptügün iş yüzündük nak maydan cumuşun işledik. Eki okşu boğun tipteki kul temir biz ayrım ayrım sağ çişleri kıdırıp tek şehir üsoşunda ile gen çöresinin çalgındoğu işletüge girişti. İzilde önüktür varışında top jabduğunu jakşıla bile kalbaya dağı Şinjan'dan tata al yer tüzülüşü, naçar klimat özgü çölgünü kırata, cançça materyal ötkölünü astarıp, kul temirdin kıymıldatkıç güç sistemasını kıldaştırıp, jabduğunun klimatka bayımdır kurbatını östürdü. Gövaylan paru sınak kılığı, oğurdu naldır arkılı, iki kul temir ayrım ayrım 6. ayda 7. ayda rasim işletuye giriştirilir. Şinjan, akıl jöndömdü jabduğularda izildi akademiyası, aldıngı dengildegi formanı kalıptaştırıcı jana, akıl jöndömdü jabduğu tovunun Dotsenti Gauhayev'ın mınday dedi. Geder giden atta ötüp, görüp ayrım arandıru, kıdırıp tekşeru alıp aralat. Şincan'dan büyük büksü toğu çöresi, suğuk çöresine kadar 3,5 saatlik yol jürüü sisteması. Eki kiye çoğu oranıktıktağı kameranı septep, köp bölük kızmat açatın bütürüd. Şinjan'ın kesipte jağınırk çıratu jaşo güçü sızılık çöyüp, çoğuru jağın teknikalık yerkanalar koşunluğunun artu tezdiği sızıl göptül 27% açtı. Bayıl 1. aydan 4. ayga çeyin büt rayonda gölümdün jogorku önerjay koşulmanlar okşoş mezgilge salıştırganda 7.15% artıp, artu tezdigi aldıңkı jyldagy okşoş mezgilge salıştırganda 1.13% jogorlagan. Toktoosuz soroygon ilim teknikada jaңырык жаратуу тобу стратегиялык жаңдан гүлдөнгөн кесипти түртмөктөп,
Жогору техникалуу жасоочу.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölüp sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp turat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynövüzdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp, tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jañ...

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Berilir jarka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelini çeşmelip, katto yol abalına malında malımat berip, salamattık jönündeki baş katırga masellerge yol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada cevap berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koğup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sıkınot içinde cevabın bilip, ahbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartıştı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılala.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.